maddi olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Sürekli olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.

Bu kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: ben geldim.
1: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
2: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
1: Sakin ol.

Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler de öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, İş yeri, ev, kafe, kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok hisse kalan 10 video klibi geri sayacağız.
1: 10 numara. Zeki Arkun ve Simge yeni biri.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip Dreamon'da yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Herkes Giysin Dream On'u sundu.
1: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

gergin. Sen bana bağışlasın olsun biter tamam ama sus dingil. Kaç paralık bir adamsın hesaplıyor abaküs bir bir. Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor bir ey baraküs kim. Bir kere de gönülden bir baksan ve de bir kenara bıraksan kavgayı. İki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun albayım. Bu bir yeni temaşa sen hemenin aşağı bu nasıl müdafaa kalkayım. İkide bir günah.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler, öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: ben.
1: Hı.
0: Amerika sık mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını

0: biliyoruz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Hayol üstü bir dükkan olaydı.
7: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Dinleyip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dirim Türk'te.
1: Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam sadece Kanal D'de.
4: Saçım bozulmuş. Anneme söyle tarasın.
5: Annem mi?
4: Bugün Leyla ablanın saçını taradı.
5: İsteyince yapabiliyor musun?
6: Öf.
5: Çocukken bir hayalim vardı. Ne zaman çaresiz hissetsem, kaçmak istesem o hayal kurardım. Ayın üzerinde oturup dünyayı izlemeyi hayal ederdim.
7: O uğruna aileni yok saydığın serseriyle bir daha görüşmeyeceksin.
5: Ben Aras yokmuş gibi nasıl yaşayacağım?
8: Ay Deniz'in manitası kim ya?
7: Aras.
9: O zengin kız fakir olan masalı gerçek olmamış. Ve maalesef her seferinde aşk kaybetmiş.
10: Biliyorum hiçbir anlamı yok.
7: Sen Aras'ın sahip olduğu hiçbir şeye sahip olamayacaksın. Niye biliyor musun? Çünkü bence seni kendi kardeşin bile sevmiyor.
5: Onlarla baş etmenin tek yolu savaşmayı göze alabilmek.
3: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam sadece Kanal D'de.
11: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünya ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem.
3: Su gibisin, su gibisin akıp gider.
4: Bir bisküven versem.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Monster'da karne fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
8: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Senin kanalın Dream Türk TV ekranlarında başlayan program Deşarj. Hanımlar, beyler ve gençler, herkes hoş geldi ve sefalar getirdi. Her hafta popüler isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Dakikalar sonrasında Deşarj özel bahalı başlıyor olacak. Ekip arkadaşlarım hazır, biz de hazırız. Az önce Melis bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Saröz olarak bizi takip alabilirsiniz. Şimdi çok güzel şarkılar kazandırdı 90'lı yıllarda. O şarkılarla birçoğumuz büyüdü. Belki de genç kuşak o şarkılarla dijitalde şu anda yeni de keşfediyor olabilirler. Uzun uzun da detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız ama son dönemde de yapmış olduğu güzel çalışmasıyla da gerçekten 12'den vurdu diyebiliriz. Baha şu anda bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Refik, sen nasılsın?
0: Valla harikayız. Sizi görmek çok mutlu etti bizi.
1: Ben de çok mutlu oldum. Sizleri gördüm. Deşarj oldum arkadaşlar. Valla harikasınız ya.
0: Enerjinizle geldiniz bu arada buraya. Binaya girdiğiniz andan itibaren böyle güzel bir enerji saçtınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Yorduk sizi. Radyodur, 90'lar futbol,
1: olsun
0: falan derken
1: olsun.
0: Böyle
1: keyifle yap, keyifle yapıyoruz.
0: Uzun zaman sonra bulmuşuz Baha'yı. Böyle bol bol program çekmek istedik yani.
1: Çalışalım.
0: Ekip olarak.
1: Benim için çok mutluyum.
0: Çok güzel bir proje var ama en son bir 7 yıl önce bir çalışmanız vardı. Sonrasında böyle bir nadasa mı çekildiniz? Böyle bir Baha bir sessizliğe büründü. Bu sessizlik ne oldu da Umuttum isimli şarkıyla tekrardan bozuldu? Tabii ki bir tarafta siz varsınız, bir tarafta da Tantaşçı var.
1: Evet,
0: onun
1: evet,
0: hikayesini evet. Dinlemek istiyorum. Evet. Tantaşçı ile nasıl bir araya gelindi? Öncesinde tabii ki sanatçı arkadaşlarınız vardı mutlaka.
1: Tabii, tabii,
0: bu kadar
1: tabii.
0: Çok samimi miydiniz? Bu şarkı Tantaşçı'dan mı size geldi yoksa siz mi Tan'ın kapısını çaldınız şarkı diye?
1: İstersen Tan'la ilgili konudan başlayayım ben.
0: Aynen, öyle başlayalım.
1: Refik, Tan, biz Ankara'da yetişmiş müzisyenleriz. Hı hı. Tan da öyle. Geçmişten beri ben hep Ankara'da müzisyenlik yaparken, albüm öncesinde, orada aslında çok samimiyetimiz yoktu. Tabii Tan'ın da o zamanlar albümü falan yoktu. Onlar bizi çok iyi tanıyorlardı ama biz tabii...
0: Mekanda sahne alıyordum.
1: Mekanda sahne alıyordum o zamanlar. Sonra ben albüm yaptım. Biraz da onlardan jenerasyon olarak biraz daha büyüğüm. Sanki böyle Ankara'daki benim müzisyen kardeşlerimin bir önderi gibi gördüler beni. Yani Baha ilk çıktı. Benden sonra Kutsi, sevgili Kutsi, o da benim canımdır.
0: Selam, çok
1: Kutsi albüm yaptı sonra filan. Biz hep beraber çalışan müzisyenlerdik. Daha sonrasında Tan tabi hep beni takip etmiş. Yıllar içerisinde, hatta son bir araya geldiğimizde çok onur duydum. Yani abi dedi, biz seni örnek aldık. Yani senin duruşunu, senin sanata bakış açını, yani magazinsiz sadece işine... işine adapte olarak, yani insani kısmını, yani biz seni çok seviyoruz ve seni gerçekten hep bir şekilde bir tarafımızda tuttuk. Dolayısıyla yaptığımız işlere de bunları yansıttık dediler. Ya bu benim için hayattaki en büyük mutluluk olabilir. Hatta ben sana dedim ki, yok oğlum ben ne yaptım ki? Abi sen dedi, farkında olmadan yaptın dedi yani.
0: Evet, izleyici de şu an öyle söylüyor olabilir
1: çok
0: ama.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle onunla gurur duyuyorum. Yani ve bu tarz müzik yapan, başarıya ulaşmış bütün kardeşlerimle gurur duyuyorum. Çünkü hepiniz biliyorsunuz, bu zor bir camiadır. Yani insanların kendilerini çok doğal yansıtamadıkları, kendileri gibi olmadıkları bir camiadır. O yüzden zaman içerisinde bu birliktelik, zaten stüdyoda birlikte çok zamanımız geçti belli bir süre önce. Orada abi kardeş sarıldık böyle. Nasıl daha sonrasında abi bir şeyler yapalım dedi. Abim yapalım bir şeyler dedim. Aradan belli bir süre geçti. Zaman bu zamanmış Refik.
0: Harika. Klip izleteceğim çünkü o kliple ilgili de detayları konuşuyor olacağız.
1: Tamam, tabii ki.
0: Unuttum. Geçtiğimiz haftalarda siz müzikseverlerle buluştu biliyorsunuz. Harika. Bodrum'da kültür merkezinde çekilen bir video klipti. Çok sakin, çok sessiz. Yani bir tarafta Baha'nın o naif sesini, bir tarafta o Tan'ın o güçlü kaleminden çıkan o güzel şarkının notalarını öyle bize bir barındırmış ki bu ikili. O halde Unuttum'la sizi baş başa bırakıyoruz. Ardından burada olacağız. Detayları öğreneceğiz tabii ki de.

0: Bodrum havası aldık belki de kliple. Yani kültür merkezinin içini görmüş olduk ama o sıcaklık geldi. Yaz bir türlü gelmiyor ya. Gelsin istiyoruz artık o yaz. Bu şarkıyı nasıl etti Tantaşçı size? O siz da çok, istiyor muydunuz çok, ondan şarkı?
1: Çok ilginç tabii. Yani şöyle. Aslında benim niyetim Kutup'ta Yaz gibi Tan'la birlikte okumaktı. Yani hep artık benim... Bende çok önemli bir yeri var o şarkının.
0: Siz bunun için mi kapısını çaldınız Tantaşçı?
1: Yok aslında diyaloglarımız öyle gelişmedi. Öyle yani gelişmedi. Kutup'ta Yaz biz sohbetler sırasında ya abisi Kutup'ta Yaz gibi beraber okusak mı filan. Abi ne tatlı olur o benim dedi hayatımda benim hayalim dedi yani. Ne güzel olur bir araya gelsek. Aslında sohbetler böyle başladı. Sonra biz aslında yeni bir şarkı için bir araya gelecekken ben Bodrum'a gitmeden bir gün önce bütün ekip biz Bodrum'da buluştuk. Tan'ın çok güzel bir ekibi var. Evet, o sistemi kuruyor olsun. Zaten biliyorsun. Hem bahçeden akustiklerle ilgili hem diğer düet çalışmalarıyla ilgili. Ben Bodrum'a gitmeden gecesinde bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi. Yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
0: Çok iyi.
1: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
0: Peki bu şarkıda size özel bir şarkı mı yaptı yoksa hani bir arada düet olsun diye mi çıkan bir şarkıydı bu? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Yani şöyle aslında düet olarak...
0: Ha düet olarak.
1: Aklımdan geçmiş. Biz şimdi yıllardır hep özlem duyuyoruz ya beraber şarkı söyleyeceğiz.
0: Evet.
1: Yani o bizi düşünmüş aslında. Bu arada olmuş. Tabii geçmişten Tan'ın bir şarkısı daha vardı. Şu an mesajlar da çok inanılmaz. O hep aynı mesajları alıyorum.
0: YouTube'a girin. YouTube'da zaten yorumlarda Tantaşçı'nın evet. Fanı zaten onu öyle bir cımbızla çekmiş ki. Geçmiş dönemden bir şarkının devamı
1: sana bir şarkı
0: bu
1: daha
0: diye.
1: Yapacağım ve adını seni unuttum. Olacak, unuttum seni olacak gibi bir şarkı sözü vermiş Tan.
0: Olmuş ama manifestlemiş mi o zaman acaba o dönemde?
1: Yani çok enteresan. Yani aslında bu olanlar kesinlikle bak tevafuk denen bir şey inanır mısın bilmiyorum. Yani tesadüf artık insan hayatında çok fazla ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bizi bir şeyler bir araya getirdi. O şarkının o şekilde çıkması, bizim bir araya gelip bu şarkıyı seslendirmemiz. Yani ve ben şu anda TCTVL hemen Tantaşçı prodüktörlüğünden bahsedelim. Ben artık o firmadayım. Süper. Yani Tanlar'la birlikteyim. Bu arada Vanar PM ailesi, sevgili Ahu.
0: Ahu'ya, İlayda'ya, tüm oradaki ekibe
1: evet,
0: ismi
1: bütün,
0: sayamadım.
1: Bütün onun önderliğinde diyelim. Onur, bu arada sevgili Ecmel. Yani Refik'ten ayrı bahsetmek istiyorum. Yani o var ya o...
0: Şöyle söyleyelim o zaman. TCTVL'nin çok tatlı bir ekibi var. İşte Ecmel, Onur, Zeynep dediğimiz...
1: Evet Zeynep'ten bahsedecektim.
0: Can arkadaşlarımız. Evet. O ekipte Tantaşçı'nın gerçekten melekleri gibiler.
1: Evet, evet.
0: O kadar
1: evet.
0: Güzel canla başla sarılıyorlar ki. Mesela sizin bu projeniz geldiğinde de çok heyecanlandılar ve... Yılların eskitemediği bir sestir Baha.
1: Çok
0: böyle bir
1: ekipte ediyorum.
0: Yer almaları onu da çok onları şunu, da çok heyecanlandırdı.
1: Şunu çok iyi bilsinler ve bizi dinleyen, izleyen insanlar da çok iyi bilsinler. Ben sana çok ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Hem yıllar sonra bir araya geldiğimiz için hem de beni bu ekiple bir araya getirdiği için. Çünkü o kadar tatlı çocuklar ki hepsi, o kadar güzel bir ekip ki ben şu anda eski heyecanıma döndüm, eski keyfime döndüm, eski enerjime döndüm. Yani mükemmel bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Onlar da sizi çok seviyor. Yakinen bir şahit olarak. Sağ olsun. Yani Baha diyorlar, gözler böyle hemen açılıyor.
1: Sağ
0: ve çok tatlı, çok,
1: çok teşekkür
0: ciddi şekilde bahsediyorlar sizden.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Peki hemen oradan bir cımbızla bir şey çekmek istiyorum. Tekrardan hayata döndürdüler dediler ya ekip arkadaşlar.
1: Tabiri caizse yani. Evet.
0: Şimdi bir 7 yıllık ara vardı. Bir şeye küsmüşlük var mıydı Baha'da?
1: Yok Refikciğim öyle bir şey değil ya. Bu şunun gibi bir şey. Biz de hassas insanlarız. Yani bizi camiada benim mesela duruşum, benim tavrım, benim şu ana kadarki müzikal hayatım, background'umda beni bütün televizyoncular da çok iyi tanır. Bütün radyocu arkadaşlarım da çok iyi tanır. Bütün magazin camiası da çok iyi tanır. Ben hep belli bir sistemde, belli bir duruşta devam etmeye çalıştım. Yani insanlığın ve duyguların daha ön planda olduğu, çıkarların biraz daha arka planda kaldığı, rol yapmaların, şunların bunlar olmadığı,
0: daha şeffafsınız yani, galiba.
1: Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sanatçı uzaydan falan gelmiş bir varlık değil. Kesinlikle. Sanatçı, ben kimin için sanat yapıyorum yani. O yüzden uzak kalmış gibi görünsem de aslında bu benim medyayla veya televizyonla olan ilişkimin belki biraz geri planda olmasıydı. Yoksa sahnelerimiz hep devam etti. Hiçbir şekilde bunda bir ara olmadı. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Aynı enerjide insanlarla bir araya geldiğin zaman belki bundan yoksundun. Yani çünkü
0: doğru
1: çalıştığım,
0: ekibi buldun galiba.
1: Çalıştığım insanlarla bu enerjiye çok giremedim ben. O yüzden herkesin kaygısı, herkesin derdi bir başkaydı. Evet. O insanlarla çok ortak frekans bulamadım. En son Deka Müzik'tir. Benim Aslan abiler, sevgili Ahmetler, onlarla biz bir çalışma ortamına girdik. Bu proje gündeme geldiği zaman da onlarla da konuştum. Aslan abicim dedim, ben bizim çocuklarla çalışacağım. Ne demek dediler, biz artık hepimiz bir aile oluruz. Hep beraber çalışırız. Yani doğru düzgün insanlarla çalışmak çok tatlı bir şey.
0: Ama
1: çok
0: güzel
1: keyifli
0: de
1: bir
0: oldu.
1: Şey.
0: Evet. Size de böyle bir enerji, bir keyif, bir geldi hissediyoruz.
1: Gelmez
0: onu.
1: Olur mu canım? Tabii ki geldi.
0: Mesela ben ilk şarkıyı dinlediğimde şunu söyledim Tantaşçı ekibine. Yok Başka Hayalim, Tantaşçı'nın son dönemdeki kariyeri için çok önemli bir şarkı.
1: Evet,
0: çıktığı
1: kesinlikle.
0: Andan itibaren öyle bir sıçradı, yukarı çıktı ki şu an her yerde deli gibi evet. Tantaşçı'nın Yok Başka Hayalini dinliyoruz. Ve genç müzisyen arkadaşlar da onlar akustik yapmaya başladılar zaten. Evet. Şimdi onun bir tınısını falan aldım hani. Şarkı acaba o yöne doğru mu gidiyor? İkinci bir Yok Başka Hayalim mi geldi acaba?
1: Tekrardan umarım öyle olur çünkü o şarkı çok özel bir şarkı.
0: Kesinlikle.
1: Yani benim nasıl Kutup'ta Yaz gibi benimle özdeşleştirdilerse, Tan'ın tabii harika parçaları var. Bir yüz çok iti var ama mesela Yok Başka Hayalim'de de Tan'ın çok başka bir yüreği var. Yani o şarkı kim yorumlarsa yorumlasın, bence o lezzet olmazdı yani.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? O kesinlikle. çok tatlı bir şey yani.
0: Şimdi o zaman biz bir hazırlanacağız arkadaşlar. Bugün Baha bize güzel gitarıyla böyle güzel böyle küçük küçük de akustikler yapıyor olacak. Kutup'ta Yaz gibi Baha'yı tanıdığımız bir şarkı. Onu özlediğimiz o sesinizle bir akustik olarak bir dinlemek istiyoruz önce.
1: Tabii seve seve.
0: Biz o zaman hazırlanıyoruz Murat'cığım. Hemen geliyoruz o sizin çok sevdiğiniz, hala listelerinizde olan şarkıyla.

0: Teşekkürler.
1: Dream Türk TV ve Refik Sarıöz X Instagram'da yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Melis de zaten programdan küçük küçük kesitleri de sizlerle Instagram üzerinden paylaşıyor. Kutupta Yaz gibi herkesin aşık olduğu, o dönemlerde aşık olduğu şarkı diyebiliriz. Gençliğimi evet, hatırlıyorum o dönemlerde.
2: Özlem duyduğu, kesinlikle, kavuşma isteği yaratan çok özel bir şarkı.
1: Kesinlikle.
2: Yani, bu arada Aşkın Tuna'yı buradan...
1: Aşkın abi nasıl
2: aşkın
1: bir
2: abi, sevgilerimizi göndermemiz lazım.
1: Anlamıyorum. Geçtiğimiz gün ben hiç tanışmıyordum kendisiyle.
2: Öyle mi?
1: Semih Cengin konserine gittim ve kuliste karşılaştım kendisiyle. O kadar cici, o kadar tatlı bir adammış
2: çok,
1: ki.
2: Çok, çok.
1: Benim ayıbım olsun. Bu zamana kadar niye kendisiyle tanışmadım?
2: Hani çok, yok, o kısmet olmamıştır ya. Denk ama gelmemişsindir. Yani,
1: yani çok bak, kaç yıl geçti üzerinden. Evet. Hala bu şarkı o kadar
2: tabii,
1: çok seviyor ki.
2: Tabii canım, tabii tabii.
1: Hatta hiç bu zamana kadar coverlanmamıştı. Semih Cenk'in Karışık Kaset 2 albümünde
2: evet,
1: şarkı
2: dinledim.
1: Semih Cenk'ten
2: dinledim.
1: Coverlandı. Evet. Bir yorumunu almak istiyorum. Çünkü yepyeni bir kuşak ve farklı bir soundla da gündeme getirdi Semih Cenk.
2: Ya Semih Cenk çok yetenekli bir defa. Çok yorumu çok kuvvetli. Bir de bütün bunların ötesinde sanatını zaten iyi yapıyor ama ben onda çok güzel bir enerji, ondan çok güzel bir enerji alıyorum. Duruşuyla falan böyle aslan gibi bir çocuk.
1: Sizin
2: ya
1: gibi o da çok naif ya. Mesela magazin
2: olmayan. Yani
1: yol
2: açık
1: olmayan,
2: olsun kardeşimin.
1: Gerçekten müziğiyle ilerleyen. Mesela ben şu anda bu sohbetten de şunu çıkartıyorum. Evet, Türkiye'de magazin çok önemli. Magazin evet, yapılıyor. Magazinlerde görülmesi gerekiyor. Ana akım dediğimiz işte evet, televizyonlarda, gazetelerde mutlaka yer almak gerekiyor. Ama onun çizgisini siz zamanda çok iyi korudunuz ki buralara kadar geldiniz, yıpratılmadan buralara evet, kadar geldiniz. Ve genç kuşaktaki bazı arkadaşlar da bunu uyguluyorlar. Demek ki az önce şunu düşündüm içimden. Magazin olmadan da bir baha olabiliyorsunuz.
2: Tabii
1: ya,
2: ki canım. Yani ille tabii ki belki biraz etkisi oluyor olabilir ama magazinde yani magazinin sunumu çok doğru şekilde değil.
1: Çünkü sizin zamanınızda magazin daha sert değil
2: çok
1: miydi?
2: Çok fenaydı abi? Yani şimdi bir magazinde bir haberin olması için şarkının çıkması bir haber değil. Yani.
1: Evet.
2: Anladın mı? Onu geçmişte evet, izleyiciler bunu bilirler yani. Bu çok enteresan şeyler oluyordu. O yüzden ben çok sevmedim. Yani içinde de bulunmak istemedim açıkçası.
1: Böyle tatlı tatlı.
2: Doğal olmak lazım. Olduğun gibi olmak lazım. Yani hayatta neyin kaygısıyla yaşıyoruz? Yani bizi dinleyen insanlar gerçekten emin ol bizim gibi insanlar. Yani Baha'yı mesela ya çok iyi tanıyorlar ya tanımıyorlar. Ortası hiçbir zaman olmuyor bunun. Anladın mı? Belli yerlerde, belli şekillerde yani.
1: Bu dönemde de aynı şeyi düşünüyor musunuz peki?
2: Ya bunu tabii bu şarkıyla beraber şimdi çok farklı bir boyuta geçtik. Hı hı. Mesela tam dediğim gibi benim artık kardeşim canım onunla beraber şarkı söyleyip aslında keyifle yaptığımız bir işin iş gibi bir yerlere gidiyor olması da şu anda çok enteresan.
1: Değil mi?
2: Dinleyen inanılmaz bir şekilde yükseliyor yani şarkı. Ben çok keyifli yani.
1: Yorumlarda şuna da baktım. Tam Taşlı'nın çok güzel bir kitlesi vardır.
2: Evet, evet.
1: Fan
2: tabii
1: demeyelim
2: ki,
1: onları da sevenleri diyelim.
2: Evet,
1: çünkü
2: evet,
1: inanılmaz tatlı bir sevenleri var. Ve onlar öyle bir şarkıyı benimsemişler ki.
2: Evet,
1: siz
2: evet,
1: teaser'ı paylaştığınızda normalde izleyicilere söylüyorum. Bir teaser çıktığında o teaser'ın bir anda 1 milyon olması çok zor.
2: Evet.
1: Çünkü
2: evet,
1: klipten küçük bir reels evet, kesersiniz evet, ve onu Instagram'larında koyarsınız. Ama bu şarkı çıktıktan sonra mesela Onur'un o heyecanıyla Refik 300 bin oldu, 500 bin oldu, 1 milyon oldu falan.
2: Harika ya, harika yani.
1: Tanıtım teaser'ı falan 1 milyon dalga geçiyorsunuz falan. Demek ki bu şarkı geliyor alttan ama çok, ne geliyor belli değil.
2: Bu arada tabii tanın dinleyenleri, hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onlar da zaten bizim formatımızda insanlar. Bizimkiler de yani beni yıllardır artık 25-27 senedir hep hiç yalnız bırakmayan, onlar da tanı çok benimsediler. Zaten çok seviyorlardı
1: çok
2: ama.
1: Bu çok önemli. Senin evet, fanın, evet, sevenlerin, seven evet, diyelim onlar, fan demeyeyim evet, kızıyor bazıları.
2: Evet.
1: Sizin sevenleriniz ve tanı
2: örtüştüler
1: sevenleriniz
2: yani,
1: çok iyi örtüştü.
2: Evet.
1: Mesela
2: evet,
1: geçen gün bir tane radyocu arkadaşım sizin Reels'ınızı paylaşmış. Normalde hiç ondan öyle bir şeyler beklemiyorum. Yani paylaşmıyor yani ya da ben denk gelmiyorum. Yani iki naif ses bu kadar güzel bir şarkıda buluşamaz falan. Yani demek ki biz bir noktaları artık gerçekten çok kısa süre içerisinde değinilmiş.
2: Evet.
1: Ve insanlara o duygu, o güzel şey geçmiş.
2: Refik farkındaysan her şey sanal. Yani artık bir yapay zeka var. Eldenen enteresan kavramlar var müzik camiasında.
1: İşte bakın o yapay zekada evet şarkılar yapılıyor.
2: Bunu nasıl böyle bu duyguyu falan nasıl verecekler? Yani mümkün mü? Yani
1: hep bundan bahsediyorum ben evet, programda. Evet, evet, genç arkadaşlar belki onlardan takviyeler alabiliyorlar.
2: Ha, mutlaka.
1: Yine yani, tına değiniyor olacağım. Evet. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili evet, çok güzel böyle bir evet, video paylaştım.
2: Evet.
1: Evet, bazen bir yerlerde biz bile televizyonculukta dokunabiliyoruz yapay zekada bir şeylere. Ama bunun tamamını onunla yaptırdığında duygu olmuyor. Mesela siz bunun tamamını yaptırsaydınız bu şarkı bu kadar duygulu bize geçer miydi ya da izleyiciye? Bence geçmezdi.
2: Yani kesinlikle, kesinlikle. Bu burada önemli olan, şimdi yapay zekada hata yok.
1: Hata yani,
2: yok.
1: Sıfır hata.
2: Yani bir şarkı atıyorum dinlediğin bir eserde hata yok. O nefes sesi yok. Orada mekanik bir şey var. Ya. Adı üstünde sanal yani.
1: Evet.
2: Şimdi burada ufak tefek küçük detoneler bile insanlara yani bu lazım abi. İnsansın yani.
1: Tabii, makine değilsin ki. Detoneler oluyor insanlar.
2: Ama tabii ama hani barizinden bahsetmiyorum evet, ama oradaki bir nefes alışverişin, o sırada gitarından küçücük bir melodin falan bunlar insan emeğiyle olmuş şeyler.
1: Kesinlikle.
2: Bu çok kıymetli yani.
1: Ben de aynı sizin kafadayım evet, yani evet orada küçük küçük kullanmak evet, gerekiyor ama tamamı oldu mu olmuyor.
2: Yok yok yok. Bu arada Aşkın Tına'dan bahsetmişken rahmetli Halil Karaduman'ı da anmak lazım Fıtık Beyaz Gibi ile ilgili.
1: Tamam.
2: Bestesi onundur çünkü. Zamanda...
1: Mekan cenneti olsun.
2: Sanat Güneşimiz, Zeki Müren'in de okuduğu, Atilla Kaya'nın Atilla Kaya'ya dair bir parantez açmak lazım. Ben Atilla Kaya'dan dinlemiştim çünkü bu şarkıyı. Mekanları cennet olsun. Çok kıymetlilerdi. Bir de Refik şöyle bir enteresan bir durum var. Ya da benim hissettiğim, sizler de katılıyor musunuz bilmiyorum. Eski sesler orijinaldi. Yani bir Kibariye sesini, bir Orhan Gencebay sesini, bir Ferdi Saytur sesini. Ya bu seslerin hepsini ayırt edebilirsin bir Cengiz Coşkun. Yani bir insanların orijinal, özgün tarafları vardı sanatçıların falan. Bugün belki bizler onun devamını getirmeye çalışıyoruz. Tan keza öyledir. Bizim Hakan öyledir, Hakan Altun. Yani bir herkesin kendince bir tarzı, bir seni duydukları zaman hani bu baha diyebilmelisin.
1: Evet, veya
2: bu. Şimdi sesler o kadar birbirine yakın ki.
1: Yeni dönem
2: yani,
1: değil mi?
2: Hepsi birbirine çok yakın. Aradan çok az sıyrılıyor bu sesler.
1: Resmen yani, iç sesim gibi konuşuyor bu abi.
2: Ya çok yakın ama yani ben kimi dinleyeceğim abi? Ben duygu almak istiyorum. Yani bir de altyapıların hepsi sanki bunların mutlaka yapılıyor olması gerekiyormuş gibi. Davullar, bilmem neler, soundlar falan abi, bu böyle bir şey değil.
1: Rahatsız oluyor musunuz bundan?
2: Ya şöyle, aslında şarkısına göre tabii ki soundlu şarkılar falan var ama biz Selim abiyle çok güzel bir örnek vermek istiyorum aklıma gelmişken. Yıldız'ın Seni Seven Kalbim Sana Deli Oluyor Anlasana şarkısı, Çabuk Olalım Aşkım, o aslında düzenlemeyle falan yapılan bir işti. Yıldız, Selim abiyle o şekilde çalıştılar o şarkıyı. Sonradan bütün orkestrayı çıkardılar o şarkıyı. Sadece piyano ile Selim abi çaldı, Yıldız söyledi ya.
1: İşte. Şarkının... Bence çok önemli biliyor musunuz?
2: Yani hissiyat, o duygu, solistin geçen duygusu. Tabii aranjman bir şarkıyı ya var ediyor ya da yok ediyor. Gibi çok düşünüyorum. Çok kıymetli yani, çok önemli yani.
1: Canım sevgilim desek size diyelim, neyi hatırlatır?
2: Canım sevgilim, neler hatırlatır?
1: Kaç yıl önceye gidiyoruz?
2: Neler hatırlatır? 2001. 2001. Sinduma Müzik'ten o zaman çıkan ikinci albümümdeydi.
1: Çok o dönemde yaşayanlar vay be diyecek. Ben orada neleri yaşadım 2001 yılında. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar 2001 yılınızı?
2: O zaman 3 yaşındaydım.
1: Yönetmenime bakar mısın?
2: Yoktum. Bile.
1: Ama yönetmenime bakar mısın? Hayır.
2: Sonra istersen bu şarkının çok ilginç bir hikayesi var. İstersen dinleyelim sonra
1: evet,
2: anlatalım.
1: Evet, şimdi biz yine bir hazırlanıyoruz. Murat'cığım söz sende. Hemen biz hazırlanıp geliyoruz. Canım sevgilimi, o özlediğimiz şarkıyı böyle bir canlı canlı dinleyelim.

0: Devam ediyoruz. Deşarj'da haftanın konuğu Baha. Yine böyle geçmişlere gittik.
1: Gittik
0: 2001
1: evet.
0: yılı. Murat ne kadar da hatırlamasa o dönem.
1: Ya Refik, bu şarkının var ya çok enteresan bir hikayesi var.
0: Sevgilim hikayeleri.
1: Canım sevgilimin evet. Yani biz o zaman Ankara'da bir mekanda çalışıyoruz. Sevgili Kutsi ile. O zaman iki gitar, yanımızda bir klavyemiz var.
0: Çok severim Kutsi abiyi, biliyor musun?
1: Kutsi candır.
0: Yani abim kadar çok severim, candır.
1: Evet, evet.
0: Benim
1: evet.
0: Radyoculuk döneminde beni çok destekleyen bir
1: çok kıymetli
0: solisti ve kalbi, yüreği inanılmaz güzel bir adamdır. Selam olsun.
1: Selamlar olsun buradan Kutsi'me. Neyse, program sahne alıyordu. O zaman daha geç çıkıyorduk ve çok sahnede kalıyorduk. Ya bir grup vardı. Bu grup bizim şarkılarımızı eşlik ediyor. O zaman tabii ki çok kendi şarkılarımızı çalmıyoruz, biliyorsunuz. Sahne ortamı.
0: Evet.
1: Program bitti. Bir kızcağız geldi. Dedi ki ya sizin sesiniz dedi. Ben bayıldım sizin sesinize falan. İlk defa geliyorlarmış o gün. Benim bir bestem var dedi. Sanki dedi hani siz çok güzel okur musunuz gibi geldi bana falan dedi. Allah Allah falan dedik. Tanıştık neyse. Kutsi de o sırada yanımda. Bu dedi şarkıyı ben size dedi bir mırıldansam o zaman... Kayıt sistemi yok, bir şey yok, hani telefon yok, bilmem ne yok. Yani 97'lerden bahsediyorum, 98'lerden bile. Vay merak ettim filan dedim. Arada o yürüdü arada bana canım sevgilimi kız söyledi. Allah Allah dedim ya bu nasıl şarkı ki? Bu dedim söz hepsini ben yaptım dedi bu şarkı. Benim şarkım dedi. Allah Allah. Yani bu şarkı bende kaldı. Hep beynimde kaldı. Fakat hani albüm yok o zaman. Çalışıyorum. Ne zaman albüm yaparım onu bilmiyorum. Ama şarkı benim hafızamda kaldı Refik. Biz Kutup'ta Yaz gibi albümünü çıkardık. Aradan yıllar geçti işte. Biz 2 sene geçti. Kutup'ta Yaz gibi albümü çıktı. Boş Ver Üzülme albümü çıktı. Canım sevgilim hani ikinci albümde dediler ki ya şarkı çok güzel gitti Kutup'ta Yaz gibi. Bize iyi bir şarkı lazım. Aklımda hep var ya. Ya dedim Cengiz abi. Benim dedim hafızamda bir şarkı var. Yani bu şarkıyı dedim bir baksak mı buna filan. Bakalım dediler, stüdyoya girdik. Ben gitarla şarkıyı çaldım, söyledim. Dediler müthiş şarkı.
0: O kısa sürede ezberlediniz mi hemen şarkıyı?
1: Abi şarkı çok güzeldi ve hemen 2 defa helal zaten. Abi, biraz da müzik kulağı falan olduğu için. Sonra biz görüştük onlarla. Tekrar yeni şarkılar getirdiler bana yarın bir gün albüm yaparsanız falan diye ama canım sevgilim hep bir yerde kaldı. Diğer şarkılar öyle değildi. Ben onun şarkısı bestesi zannediyorum. Kızcağızın bestesi zannediyorum yani. Sonra biz albüm aşamasına geldik. Şarkının demosunu yaptık. Söz müzik kim yazacağız dediler. Abi kızı bulmamız lazım dedim şimdi. Hani onun dediği adı soyadı lazım. Kızı arıyoruz yok. Kız aradan 2 sene geçmiş. Ulaşamıyoruz filan. Ondan sonra var ya şey dedi ki Tolga. O zaman çalışan Sindoma'da bir dostumuz vardı. Abi dedi bu şarkı Selami Şahin'in dedi. Nasıl dedim
0: nasıl ya?
1: Selami Şahin bestesi bu dedi. Allah Allah. O zaman... Salim Dündar, yani Salim Baba'nın kaydını dinlettiler bana. Beni durduramazsın. Bayağı hareketli falan bir şarkı yani canım sevgili.
0: İnanamıyorum.
1: Orijinali öyleymiş. Ben ne bileyim, bilmiyorum yani.
0: O zaman o dinleyiciniz şarkıdan etkilendi, böyle bir şarkı var
1: artık diye. Yani nasıl artık yorum yapmayayım
0: ama
1: ben de.
0: Ama dinleyiciye ulaşamadınız değil mi?
1: Yok, ulaşamadık. Onun şarkısı değilmiş zaten. Yani beni bir şarkı sahibi yaptı.
0: Çok iyi.
1: Sonradan hani kızıyı mı sevineyim mi bilemedim yani ulaşamadık da.
0: Çok iyi.
1: Buradan sevgiler olsun bizi izlerse. Ondan sonra canım sevgilim biz o formatta okuduk. Selam harika. Abi dedi ki bunu nasıl böyle? Vallahi Selam abi böyle oldu dedim yani.
0: İnanamıyorum.
1: Ya Bilge Yüksel Dural sözleri de. Yani canım sevgilim öyle çıktı. Ve harika bir hikayesi oldu yani böylelikle.
0: O zaman dinleyiciye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani Baha'nın gerçekten klasikleri haline sokmuş olduğunuz bir şarkı oldu canım.
1: Kazandırdı bize. Teşekkür ederim.
0: Kesinlikle yani. Şimdi biraz daha böyle bir günümüze gelmek istiyorum. Şimdi Unuttum şarkısı Tantaşlı'yla çıktı ama evet. Arka planda siz çalışmaya devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Sürprizler olacak galiba. Nedir bu sürprizler? Bir Tantaşlı'nın galiba bir size yapmış olduğu sıfır bir şarkı daha var sanırım.
1: Evet, yeni bir şarkımız var. Onun da müjdesini verelim. Sanıyorum bir süre sonra, çok uzun bir zaman değil, şarkımızı hemen seslendireceğiz. Şimdi zaten altyapı çalışmalarına falan başladım ben. Ufak ufak aranjeler yapılıyor. Sanıyorum çok kısa bir süre sonra dinleyiciyle buluşturacağız.
0: Tek başınıza okuyor
1: olacaksınız. Tek başıma okuyacağım onu, evet. Sonrasında bizim biraz önce bahsettiğimiz Bahçeden Akustiklerimiz yayınlanacak. Kutup Dayaz gibi, Canım Sevgilim, Yalnızlığım ve Yok Başka Hayalim. Dört şarkımız.
0: Bu şarkıları kim seçti Bahçeden Akustik için?
1: Aslında Tan'la birlikte, Tan direkt söyledi zaten. Abi bunları bu yapalım. Seve seve dedim.
0: Onlar tabii ki...
1: Bu arada Tan tabii şarkılarım Kutup Dayaz gibi sahnede okumuş, Aşk Acısını okumuş. Yok Başka Hayalim zaten artık. Onu da ben sahnede bir dönem okudum. Yani böyle bir keyifli bir araya geliş oldu bu şarkılarla.
0: Konserde sürprizler olur mu?
1: Umarım. Umarım olur.
0: Umarım.
1: Olur.
0: Umarım. Bu arada hemen hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta 22 ve 23'ünde İzmir'deydi Tan Taşçı. Büyük Stat konserinde. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo'da. Sonrasında bir Giresun olacak ve sonrasında İstanbul'da şu anda biletler artık bitti, bitme
1: tükenmiş durumdaymış. Evet,
0: gelmiş
1: evet,
0: yani
1: evet.
0: Böyle çok az bir kaldı sanırım böyle.
1: Evet.
0: Bayağı da konuşuluyor. İzmir'de Beşiktaş Stadyumunda 12-13 Haziran'da.
1: İstanbul'da.
0: İstanbul'da oluyor.
1: İstanbul'da
0: olacak.
1: Beşiktaş.
0: O İstanbul
1: Tükraş'ta,
0: konserinde
1: evet.
0: Belki bir sürpriz olabilir yani.
1: Bakalım.
0: Olabilir mi?
1: Sürpriz.
0: Olmaz mı? Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum valla.
1: Bakalım.
0: Bir heyecanla bekliyoruz. Bu konserleri zaten Dream Türk'ün ve Radyo D'nin de sosyal medyasından takip edebilirsiniz. Ha bir de böyle küçük küçük de Radyo'da dinlerseniz eğer size bu konserlerle ilgili sürprizler oluyor. Bunun da detaylarını gün boyu Radyo'da dinleyin. Yayıncı arkadaşlarımız ne gibi sürprizler olduğunu konserle ilgili sizlere bildiriyor olacaklar. Şimdi sahnede yine eski şarkılara böyle değiniyorsunuz değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii canım.
0: Böyle sahnede senin repertuarın dışında okumaktan keyif aldığın şarkılar var mı böyle bir liste?
1: Tabii ki, tabii ki var.
0: Neler şöyle, sıralanıyor peki orada Bahan'ın ağzından?
1: Bu sana belki tuhaf gelebilir ama ben şimdiye kadar hiç şarkı sözü, defteri sahnede filan veya bir nota mota hiçbir şey kullanmadım. Ben gitar alıp çıkıyorum.
0: Hepsini ezberli biliyor musun?
1: Hepsi bende. Bende. Yani şu ana kadar
0: yani
1: hiç kullanmadım.
0: Yani hiç unuturum diye bir...
1: Hiç olmadı
0: öyle
1: daha şimdi.
0: Konuşamadım.
1: Hiç öyle bir şey olmadı. Yani 26-27 yıldır sahnede ben hiç defter falan kullanmadım yani. Bir şarkı sözü falan kullanmadım.
0: Bayağı çıkıyorsunuz öyle şarkı.
1: Vallahi bilmiyorum var hepsi de. Yani şarkıya girdiğim an devam edip gidiyor zaten. Yani.
0: Helal olsun.
1: Burada şunun da belki katkısı var. Albüm öncesi yaklaşık 11 yıldır ben sahnede çalıştım. Yani günü takip etmen gerekiyor. Bütün güncel şarkıları insanlarla paylaşmak durumundasın. Yani sahne derken belki şimdiki sahnelerim insanlara şöyle gelebilir. Romantik şarkılar söylüyor bana. Çok romantik bir akşam falan ama sahne başka bir şey.
0: Ters köşe yaptınız.
1: O şarkıların tabii olduğu gibi onun dışında insanlar eğlenmeye geliyorlar. Tabii yani bir şekilde orada bir eğlence ortamı da lazım. Yani repertuarda her şey zaten yani oynatıyoruz. Güldürüyoruz, duygulandırıyoruz, ne bileyim böyle.
0: Mesela izleyiciyi çok böyle şaşırttığınız bir ters köşe şarkı oldu mu sahnede söylediğiniz?
1: Ya bir gün mesela bir La Bamba okudu, söyledim. Hiç kimde nereden bekler La Bamba'yı ama onun da hikayesi çok enteresan. Yıldızlar Restoran'da çalışıyorum mesela İstanbul'da o zaman.
0: Yıldız Sive.
1: Hayır, Yıldızlar Restoran'ı vardı
0: Restoran,
1: albüm
0: pardon.
1: Öncesinde. Bülent Serttaş, Bülent Baba'nın o zaman sahnesi vardı. Albüm çıkmadan dediler ki Sindoma Müzik'ten. Baha dediler Bülent Serttaş'ın alt grubunu yürüt götürsün o zaman. Abi Tarabya'dayız, Tarabya yani. O gün Bülent abi sahneye çıkmadan ben bir saat falan sahne yaptım. Ama tabii genelde türkü misafirleri, gelen insanlar, türkü dinlemeye gelmiş insanlar falan ama. O gün sanıyorum bir özel bir kuruluş.

0: Ankara kendince bir şehirdir. Yani İstanbullu mesela Ankara'yı çok sevmez. Veya çok oraya gittiği zaman sıkılır mesela
1: Ben
0: Ankara'da falan.
1: seviyorum abi.
0: İşte Ankara'nın kendine has bir kültürü vardır. Yani onu biz baştan beri Ankara'da yaşadığımız için. Bir de ben İstanbul'a geldiğimden beri İstanbul'u eleştirmek anlamında falan değil. Bunu hepimiz biliyoruz. İstanbul çok karmaşık bir şehir. Hala ben buraya ait hissetmiyorum kendimi. Yani eski arkadaşlıklarım, eski dostluklarım. Tabii ki burada çok güzel dostluklarım da var ama sanki yani Ankara daha başka gibi geliyor bana. Orada değer yargılarından ne bileyim bir de benim eski futbol hayatımdaki dostluklarım ya bizde bir arkadaşlık vardı. Ve bunlar beklentili arkadaşlıklar değildi. Ben bu tarafını çok
1: Daha
0: özlüyorum.
1: düzenli bir şehir Ankara.
0: Yani insan Ankara'nın biraz daha böyle daha ilgilidir. Biri zorda kaldığı zaman hemen insanlar onu orada sahiplenir. Bir esnaf kültürü vardır. Bir kültür vardır Ankara'da yani.
1: Kesinlikle. Ben de bir dönem orada bir
0: Evet.
1: televizyonda
0: Onu çok iyi
1: çalıştım.
0: bilirsin yani. İstanbul'da maalesef herkes bu durumlardan şikayetçi olmadığından fakat kimse de bir şey yapamıyor maalesef
1: Yol tariflerini çok seviyorum. Mesela bir yol tarifi sorduğunuzda dimdirek diyorlar. Ben ilk zamanlar bu ne falan diyordum
0: Bir
1: ama
0: de biliyorsun Ankara'da
1: dimdirek.
0: 3G çıktığı zaman gargış kıyamet demişler. Yani öyle bir açılımı var bir de
1: O zaman şimdi ekran
0: Ankara'nın.
1: karşısında yine sizin o sesinizden, akustik performanslarınızdan özledi. Yine bir kuble dinleyeceğiz. Bizim hikayemizi dinliyoruz, biz hazırlanıyoruz, geliyoruz. Özlediğinizi biliyoruz. O tadı bir alalım. Bunların zaten devamı da Banu'nun Instagram adresinden takip edip konserlerinde daha uzun versiyonlarını dinleyebilirsiniz.
2: Kanımda, canımda, dört yanımda. Senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
9: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
10: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
11: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.

0: Deşarj'da Baha Özel devam ediyor hanımlar, beyler ve gençler. Ekranlarını yeni açanları bir kez daha hatırlatmış olalım.
1: Deşarj olmaya devam ediyoruz.
0: Evet. Enerjiniz güzel geçiyor yani bu tarafa doğru.
1: Sen de öylesin.
0: Şimdi bir Baha'nın başlangıç yılı var ve yılı 2026. Aradan bir uzun zaman geçti. Şimdi ilk başta bu zaman arasında müzikte neler değişti Baha için? Mesela bir 7 yıl ara verdiniz, o 7 yıl aradan sonra döndüğünüzde ya evet şunlar bayağı değişmiş, benim zamanımda bu değildi, ne olmuş ya müziğe böyle dediğiniz böyle bir durumlar oldu mu?
1: Ya şöyle, aslında hep gündemi takip ettiğim için belli ölçülerde bu farkı çok fazla hissetmiyorsun. Yani ta ki işte yapay zekaya kadar, o başka bir boyut. Yani o çok başka bir şey. Şu anda yani belki dünyadaki en önemli buluşlardan biri bence. Yani müthiş bir şey yani. Orada çünkü müzikal durum artık başka bir yere gitti.
0: Evet, orada mesela gösteriyor. Ben de şu anda mesela şarkıcı olabilirim. O herkes yani. Ama şimdi sizin yaptığınız en önemli şey ne biliyor musunuz? Sahnede milyonlara seslenmek. İşte bunu...
1: İşte organik kısmından...
0: Evet, burada ayırt edebiliyor evet, aslında. Evet.
1: Yani şuraya geldi artık. Şimdi herhangi bir meslekten biri veya herhangi bir yaşta biri o programı indirip üzerine atıyorum kendi fotoğrafını koyup veya kendi videosunu koyup oradan işte herhangi bir veriyle istediği her şeyi 8 saniyede falan elde edebiliyor. Yani bu, bu müthiş bir kolaylık ama doğru kullanırsan. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani biz de şimdi aranjmanlarda şunda bunda çünkü bir şarkının düzenlemesi hemen hemen bizim en az bir 2-3 haftamız alır Refik. Hı hı. Onun çünkü hep canlı çalımları yapılması lazım. Gitar ayrı gelir çalar. Bu arada birçok dinleyicimiz şey bilmiyorlarmış mesela stüdyo kayıtlarındaki detayları. Yani bunlar hepsinin aynı anda çalınıyor mu veya nasıl oluyor bunları bilmedikleri için her enstrüman ayrı ayrı kayıtlar için gelirler.
0: Ama mesela 90'larda o daha çok
1: tabii,
0: vardı.
1: Hücum kayıtlar vardı. Tabii.
0: O biraz daha böyle bir küçülmeye
1: falan
0: gitti.
1: Tabii zaman içerisinde o en azından dijital kayıtlara döndü ama Müslüm Babalar, Kibariyeler, Orhan Babalar falan onlar hep hücum kayıtlarmış. Stüdyoyu büyük stüdyoda herkes toplanır. Bir hata yaptığın zaman hop başa dön falan olurmuş.
0: Ay yani. Ne zormuş ya ama, o zamanlarda.
1: Ama kayıtları dinlediğin zamanki lezzeti.
0: Değil mi o kemanlar bile ayrı
1: hepsi
0: giriyor.
1: Ayrı
0: gitar bile ayrı giriyor yani.
1: Gerçek müzisyenler çalıyorlar abi adamlar. Çalıyorlar yani. Ne kadar güzel bir ruhmuş yani.
0: Kesinlikle.
1: Belki ondan dolayı geçmiş özlem var. Çünkü burada o lezzet yok.
0: Peki çok böyle yeni isimler çıkıyor ve çok da başarıları var bu dönemde. Biz de takdir ediyoruz.
1: Evet.
0: Senin takip ettiğin bir genç kuşaktaki isimler kimler?
1: Ya aslına bakarsan şu anda çok net isimler vermeyeyim. Çünkü ben isim verdiğim zaman ismini veremediğim arkadaşlar da şimdi alınırlar bana biliyorum. Hepsini sayamam şimdi de. Geçen gün bu arada Safiş Yolda bir program çektik.
0: YouTube'da
1: program çektik.
0: Canıma benim.
1: Ya Safiş var ya. Safiş'in nasıl güzel bir sesi var. Yani ben Safiş'in bir şarkı yapacağım. Zaten o gün de konuştuk. Nasıl ben Safiş'i çok beğendim. Yani tınısı, enerjisi. Yani Safiş gerçekten zaten Van RPM ekibinde çalışmalar yapıyor. Zaten güzel şarkıları var. Zaten kanalı var gidiyor ama Safiş'in çok güzel bir atak yapacağını düşünüyorum.
0: Evet, hemen hatırlatalım izleyicilere. Biliyorsunuz sosyal medya hayatımıza girdikten sonra bazı içerik üreten arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde içeriklerini üretiyorlar hem YouTube'a hem sosyal medya sayfalarına. Evet. Safiş aynı zamanda eğitimli bir arkadaşımız. Çok da severim kendisini.
1: Evet.
0: Selam olsun. Kendi başına çıkarmış olduğu single'ları falan da var. Aslında arabada çekmiş olduğu şarkılarla çok fazla popüler olan ve sosyal medyası çığı gibi büyüyen bir arkadaşımız oldu. Hani izleyici şimdi kimdir bu diye merak ederse.
1: Evet, çok güzel bilgilendirdin.
0: Orada takip edebilirler ve çok da naif, çok da tatlı bir sesi vardır.
1: Çok güzel bir sesi var. Yani
0: ve çok da güzel bir iş yapıyor, öğretmenlik yapıyor başımızın tacı.
1: Yol
0: biliyorsunuz.
1: Açık olsun. İnşallah güzel olacak. Güzel
0: onu
1: olacak.
0: Düet biraz. Gelir mi o zaman?
1: Nasıl?
0: Ona düet mi gelir?
1: Bilemiyorum. Onu bilemiyorum ama ben onun için bir şarkı aslında. Yani Safiş'in okuyabileceği formatta. Yani ona nasıl iyi. Tam bizle ilgili yaptığı bir şarkı. Belki Safiş'le ilgili mutlaka bir çalışma yapacağım. Severse tabii ki.
0: Mutlaka
1: bakarız.
0: Severdir. Bir Baha'nın kaleminden çıkan şarkıyı herkes okumak
1: umarım,
0: ister.
1: Umarım inşallah.
0: Ters köşe yapmak ister misiniz? Yeni kuşakla böyle bir araya gelmek ister misiniz?
1: Şu anda zaten konuşulan şeyler var bununla ilgili. Onur'la konuşuyoruz sık sık. Sanırım güzel projeler gelecek. Yani onların ben şimdi net bilgisini vermeyeyim ama Şu anda çok yoğun bir beyin trafiği var. Çok keyifli bir enerji yakaladık. Çalışacağız, mutlaka yaparız diye düşünüyorum.
0: Dinleyicinizin hiç böyle yanlış anladığını düşündüğünüz bir şarkı oldu mu kariyer hayatınızda?
1: Yani repertuar seçimini ben çok özenle yapıyorum. O konuda şu ana kadar öyle bir şeyle karşılaşmadım yani.
0: Ya da böyle ya bu şarkıyı neden ben albüme aldım? Neden çıkardım?
1: Tamam, o konuda tamam, şimdi daha net oldu.
0: Yani ya ilk, çıkmasaydı bu şarkı dediğiniz bir şarkı.
1: İlk albümde bir şarkı vardı. Ya biz onu kulakları çınlasın. Bora, o zaman Bora Baha ikilisi olarak çalışıyoruz. Aha. Bir gece sahne bitti. Bilirsin herkes bitmesin denen bir sahneden sonra 10-15-20 kişi kıramadık da onları sahile indik. Hep beraber gitarımızla bütün herkes geldi filan. Orada Bora ve ben bir şarkı karaladık. Hani şarkı söylüyorsun ya, aha, abi işte şunu söyler misin bunu, bir an tıkandık.
0: Dost meclisinde olan bir ortam.
1: Aynen öyle, bir an tıkandık. Ne çalayım filan dedim. Bora dedi ki oradan, ne çalayım şimdi sana filan diye bir şarkı girdi. Bunca geçenden sonra falan filan.
0: Bir o şarkıya dönüşü demeyin.
1: Enteresan bir yok şarkı yaptık işte onu sonra. Albümü aldık. Yani o keşke bilmiyorum orada kalsaymış belki de bilmiyorum ama çok eğlenceli bir şarkı oldu. Biraz özel oldu ama.
0: Evet, o şarkıyla alakalı. Çıkan bir şarkı.
1: Sonra dinlediğim zaman çünkü tam da artık Baha belli bir noktaya getirince hani tarzı filan o şarkı biraz şey kaldı bize. Ama eğlenceli bir anı olarak da kaldı.
0: Yani. Kesinlikle güzel olmuştur ya. Evet. Senin kadar ekrana getireceğiz. Yakın zamanda çıkarmış olduğunuz bir şarkıdır bu şarkı Senin Kadar. Hemen ardından yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyor olacağız arkadaşlar. X ve Instagram'da Dream Türk TV Refik Sarıöz olarak bizi takip alabilirsiniz. Fotoğrafın altında biz burada sohbet ederken siz de orada yorumlarda bir arada sohbet etme şansını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yakın geçmişteyiz Senin Kadar.

0: Deşarj'da Baha Özel devam ediyor. Çok özlemişiz. Sohbet çok güzel gidiyor ama zamanın nasıl geçtiğini gerçekten anlamış
1: vallahi
0: değilim.
1: Vallahi ben de anlamadım. Çok keyifli seninle sohbet.
0: Evet, sohbet çok güzel ve çok keyifli oluyor. Müzik konuşmak çok keyifli oluyor.
1: Bence de.
0: Müziğin böyle detaylarına inmek ve müzik bilen biriyle konuşmak bu daha bizi keyiflendiriyor ve mutlu ediyor.
1: Benim için de çok büyük keyif.
0: Biraz da böyle gider ayak yine bahsetmek istiyorum o çıkacağınız projelerden. Belki ekran karşısında yeni açmış, bize yeni katılmış olanlar vardır. Şimdi bu unuttuğum müzik izleyicisi, dinleyicisiyle buluştu ama...
1: Buluştu.
0: Bundan sonra
1: bir teklimiz var.
0: Bir tekli gelecek.
1: Bir tekli gelecek.
0: Şarkı şu an hazır mı? Siz sadece okumalara mı giriyorsunuz? Ne
1: yine
0: oluyor?
1: Tanıtaş imzası taşıyan bir şarkı.
0: Şarkının ismi belli mi?
1: Söyleyeyim mi?
0: Bize özel söyleyin ya.
1: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Peki tempo ne?
1: O da slow bir şarkı.
0: Slow bir şarkı.
1: Yani slow denebilir.
0: Mid tempo diyelim o zaman.
1: Yani evet diyebiliriz fakat çok da hareketli bir format değil. Yani
0: şarkıların mevsim var mı? Hemen onu da bir sorayım ya.
1: Nasıl?
0: Şarkıların mevsim var mı? Şimdi artık yaza giriş yapmak üzereyiz ya.
1: Evet.
0: Yazın ortasında müzik dinleyicisiyle buluşacak.
1: Bence öyle bir şey yok. Yani yaz aylarında hareketli şarkılar olur. Yok öyle bir şey yok. Yani
0: duygu her zaman duygudur.
1: Kesinlikle. Yani herkes neşeli diye bir şey yok sonuçta yani. Hele hele böyle bir dönemde.
0: Benim arkadaşım buna şöyle cevap veriyor. Yani yazın insanlar aşık olmuyor mu ki slow şarkı dinlemesin? Daha çok yazın aşık oluyor insanlar.
1: Ya da yaz insanları insan değil diye.
0: Yani onun gibi bir şey yani. Merak ettim. Hayırlı olsun şarkının adı.
1: Evet. Evet çok bir çok güzel bir şarkı. Bakalım şimdi ufak ufak çıktı. Hatta gelirken stüdyo kaydını Selim abi atmıştı bana. Minik böyle bir...
0: Selim Çaldıran mı?
1: Selim Çaldıran. Aa, Selim abiyle süper. Yapıyoruz. Bir fikir verecek derecede şu anda şarkı. Bakalım.
0: Merak ettik o zaman. Siz de mutlaka merak etmişsinizdir. Çok yakın tarihte sizlerle buluşuyor olacak. Hemen akabinde de bir bahçeden akustik geliyor
1: evet,
0: olacak.
1: Akustik
0: onun
1: gelecek.
0: Da bir altını çizmek istiyoruz.
1: Evet, evet.
0: Kutupta yaz gibi var. Yok başka hayalim var.
1: Yok başka hayalim var. Yalnızlığım var. Bir de canım sevgilim.
0: Canım sevgilim.
1: Muhtemelen yani... bir tanesini yayınlayabiliriz ya da tamamımı onu tam emin değilim ama belki bir taneyle bir tadını başlayabiliriz.
0: Onur ne yapar ne eder? Onların hepsini yayınlar. Çeker.
1: Albüm olarak
0: ondan
1: çıkar.
0: Ondan sonra onları yani o hafta olmasa bile her cuma tak tak tak tak tak tak onları verir. Onların böyle bir iş disiplini olan bir arkadaş
1: süper.
0: Çünkü.
1: Güzel.
0: Mutlaka o şarkıları böyle kliplendirerek mutlaka sunar yani.
1: Bakalım. Onur'u takip edeceğiz bu konuda.
0: Yani, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Ben teşekkür ederim Refik'ciğim ya. Çok çok keyifliydi. Dediğim gibi ekibimize buradan tekrar selamlar olsun. Teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Senin o güler yüzün. O güzel kalbin her şey gönlüne göre olsun. Her şey gönlünüze göre olsun.
0: Çok teşekkürler. Baha özlemiştik ve şarkılarını bugün bize böyle küçük de olsa bir ağzımızı bir parmak bal çaldı. Akustik olarak size izletiyor olduk. Umarım ekran karşısında siz keyif almışsınızdır. Instagram sayfasından da zaten konserlerini takip edebilirsiniz. Uzun versiyonlarını orada dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Malum yaz kapı da geldi ve bol bol da konserlerde sizlerle buluşuyor olacak. Yönetmen koltuğunda Murat Karataş vardı. Ahmet'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Elif'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Aygen'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çiçeği burnunda gelinimiz olarak kendisine kocaman mutluluklar da diliyoruz bu arada. Haftaya biz farklı bir popüler isimle tekrardan burada olacağız. Şimdilik Deşarj biter. Refik Sarı Özgüder. Hoşçakalın.

0: Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Altan Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

klip sizden, yayınlamak bizden. Söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dirim Türk'te.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Teşekkür hocam ederiz. Çok sağ olun. Çok
1: sağ olun. Dirin Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta klipsizliğinin konu gördüğünüz gibi çok renkli. Zamana bırakalım alternatif rock grubu bizlerle. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
1: Nasılsınız?
0: Biz iyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Valla çok heyecanlıyım. Böyle sizleri görmek çok güzel.
0: Bizler için de öyle. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: O zaman ufaktan bir sizleri tanıyalım.
0: Olur. Seve seve. Şimdi önce grup olarak tanıtmak isterim. Hemen hemen 3 yıl oldu grubumuzu toparlayalı. Tabii oturma sürecinde birkaç değişiklikler yaşandı. Ama 2,5-3 yıldır hemen hemen grubumuz son haliyle müzik yapmaya devam ediyor. Aktif olarak şu anda İzmir'de sahne alıyoruz. Kendi sound'umuzu oturtmaya çalışıyoruz. Açıkçası rock müziği güzel bir şekilde sunmaya çalıştığımızı düşünüyoruz. Kendi müziğimizden çok memnunuz. Yavaş yavaş şarkılarımızı birazcık daha pekiştirmeye çalışıyoruz. İlk şarkımız çıktı grubun ismiyle zaten. Zamana bırakalım. Spotify'da şu an tüm platformlarda, tüm sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. İkinci şarkımız biraz sonra zaten yine sizlere seslendireceğiz. O da bitti. Yayın aşamasına geldi. Çok az bir süre sonra onu da sizlerle paylaşacağız. Onun dışında grubumuzun hikayesi böyle.
1: Peki bireysel olarak da tanımak isterim sizleri de.
0: 37 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum şu anda. Çocukluğumdan bu yana müzikle ilgileniyorum. Lisede, üniversitede pek çok sefer sahne deneyim tecrübem oldu. Çoğunlukla üretim aşamasıyla da çok ilgileniyorum. Kendi şarkılarımı, sözlerimi yazmaya çalışıyorum. Şimdi tabii harika bir grupla beraber çaldığım için oldukça ivmelendik. Onun dışında kabaca bu kadar bahsedebilirim kendimden diye düşünüyorum. Sizler de isterseniz.
2: Merhabalar, ismim Doğukan Tamkan. 89 doğumluyum. Kuşaralıyım. İzmir'de ikamet ediyorum. Evliyim. Bir özel havayolu şirketinde pilot olarak çalışıyorum. Onun dışında yaz dönemi için Antalya'da bulunmam gerekti. O süre içerisinde gruptan bayağı ayrı kaldım. Sağ olsunlar gruptan yollamadılar diyeyim. Grupta takılmaya devam ettik. Sahneler için geldim sadece. İki haftada bir veya ayda bir gelmek durumunda kaldım. Onun dışında uzaktan online katıldım biraz diyeyim onların çalışmalarına. Onun dışında tekrar İzmir'e döneceğim Aralık'ta. Tekrar grupla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaptığımız şarkılar vardı. İlkini az önce çaldık. İkincisi yayınlanmak üzere. Bunlarla beraber daha yazdığımız sözler var, ezgiler var diyeyim. Onları birleştirip güzel bir sonuç almayı planlıyoruz.
1: Süper. Zaten hepsini konuşacağız. Bestelerinizi de konuşacağız. Sizi tanıyalım.
3: Merhabalar. Benim adım Mert. 93 doğumluyum. 32 yaşındayım. Otomotiv sektöründe çalışıyorum. Özel bir firmada. İzmirliyim ben de. Doğma büyüme. Müzikle tanışıklığımda yani ortaokul yıllarımdan beri rock müziğe, daha sert metal müziklere çok yoğun bir ilgim vardı. Ama ilk hani gitarımı almam lise 1'di yanlış hatırlamıyorsam. İlk gitarımı aldım. O zamandan beri.
1: Bırakmıyorsunuz.
3: Ama bırakmadım aynen. Yeri geldi. Amatör hani veya hiç grubum olmadığı zamanlar da oldu. Evde çalıştım vesaire. 2024'ün başında, geçen senenin başında çok heves etmiştim hani şey, bir grup kurayım tekrardan dönmek istiyorum gibisinden. Bazı denemeler oldu, buluştuğumuz insanlar oldu, olmadı hani içime sinen bir ekiple bir türlü denk gelemedim. Böyle çok umutsuzluğa kapıldım artık, tamam bırakıyorum hani olmuyor demek ki bu yaştan sonra tekrar toplanmak gibi dediğim bir dönemde. Ahmet arkadaşımdan gelen bir telefonla hayatım değişti tekrardan diyebilirim. Çok güzel bir sürecin içine girdik birlikte. Çok güzel devam eden bir süreç var. Çok mutluyum. İnşallah daha da güzel işler yapacağız.
1: Grup ilk kimden ortaya çıktı? Sizden değil mi?
2: Yani hikaye biraz uzun, bayağı bir uzun olacak çünkü.
1: O zaman önce aynen, sizi tanıyalım, sonra grubun nasıl kurulduğuna aynen, geri dönelim.
4: Merhaba, ben o gün 1982 doğumluyum, İzmirliyim. Evliyim ve iki çocuğum var. Ben de inşaat sektöründe bir mühendislik firmasında çalışıyorum. Tabii grupla ilgili detaylı sohbetlerde bulunuz, nasıl kuruldu, işte isim nereden geldi vesaire. Ama benim için Zamana Bırakalım bir yol gibi. Biz bu yolda hep birlikte şu an yürüyoruz. Hani sonunda ne olur? Belki
1: zamana
4: çok farklı. Evet, onu zamana bıraktık. Ama şu anda çok keyifli bir yoldayız. Hem öğreniyoruz, hem bazı şeylerde kendimizi geliştiriyoruz konularda. Yani bakacağız, Zamana Bıraktık.
1: Göreceğiz. Peki hep bateri miydi sizin için?
4: Aslında değildi. Ben gitarla ilk enstrüman olarak tanıştım. Gitarla oldu. Davul çok sonraları çalmaya başladım. Onda şans eseri bir müzik dinlerken bir davul cover'ına denk geldi. Orada dedim ya ben niye davul çalmıyorum deyip oradan hikaye başladı.
1: Çok güzel. Yani merakım vardı biraz.
4: Tabii ki.
1: Her an yanınıza gelebilirim gerçekten.
4: Buyurun bakalım.
1: Peki o zaman bu grup kimin bebeği? Kimden ortaya çıktı?
2: Yani
1: nasıl toplandınız?
2: Yani en eski üye ben şey olabilirim. Yani şey diyorum ben her zaman. Biz eşim davul çalmak istiyordu benim. Evde elektro davul aldık. İşte eşim evde çalışırken ya dedim ben hadi sana eşlik edeyim dedim. Gitarla eşlik etmeye başladım. Güzel bir yere kadar getirdi. Dedim ki ya bir de basçı bulalım. Ya bir stüdyoya gidelim beraber dedim. Eşimi aldım stüdyoya gittik. Sonra işte eski basçımızla tanıştık. Bir süre beraber çaldık 3 kişi de ben eşim ve basçı arkadaş olarak. Sonra işte pandeminin dönemleri geldi ve orada stüdyoya gidememeye başladık. Basçı arkadaş bizden ayrıldı. Ondan sonra Ogün abiyle beraber başka bir grupta çalmaya başlamışlar. Oradan o grupla yapamayıp ikisi beraber ayrılmış. Basçı ve davul olarak Ogün abiyle beraber. Dediler gelir misin? Dedim gelirim. Ben onlara dahil oldum bu sefer. Biz 3 kişi gitar, bas ve davul olarak çalıyorduk. Ama dedim ki ben vokal yapamam dedim. Hani ana vokal yapamam ben. Bize bir vokal lazım. İşte evet. Gitar çalabilen bir ritim vokal lazım dedim. Ondan sonra bir arayışımız oldu. Orada başka arkadaşlarla çalıştık. Onun devamında en son Ahmet katıldı diyeyim bu gruba. Yani o zaman ne oldu? Eski basçımız vardı ve şöyle 3 kişiydik biz. Ve en son da basçımız ayrıldıktan sonra Mert dahil oldu gruba ve en son hali bu hale geldi.
1: O zaman sorularımıza devam edeceğiz ama önce böyle bir kısa bir müzik arası verelim mi? Yani dinleyelim hep beraber.
0: Şimdi daha çok bizlerin Müslüm Gürses'ten en son haliyle dinleyip sevdiğimiz bir şarkı var Nilüfer. Onu kendimiz yorumladık. Biraz daha bize uygun bir hale getirdik. Umarım siz de beğenirsiniz. Benim için de yeri çok ayrıdır bu şarkının. Çaldıktan sonra konuşuruz.
1: Hadi bakalım. Dersiniz.

0: Teşekkür ederiz.
1: Çok güzel.
2: Teşekkür ederiz.
1: Umarız beğenmişsinizdir. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Peki bu şarkının yeri ne sizde?
0: Bu şarkının yeri tam 7 yıl önce kızım doğduğunda böyle ansızın gelmişti. Duramamıştı yerinde. İşte doğum şu bu falan filan, hastanenin önünde arabaya binip bir yere gitmem gerekti. Bir an bastım teybe.
1: Ya.
0: Bu şarkı çalmaya başladı. Sonra loop'a aldım tekrar ve ne zaman dinlesem kızım geliyor aklıma. Onun için çok kıymetli bende yeri. Arkadaşlar da çok güzel çaldığımızı düşünüyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Siz de beğenmişsiniz
1: öyle.
0: Umarım.
1: Benim bir tık gözlerim doldu. Böyle tüylerim diken diken oldu diyebilirim.
0: Teşekkür.
1: Kendimi az önce çok şanslı hissettim ya dedim. Sude şu an birebir bir konserdesin. Aynen. Farkında mısın dedim.
0: Teşekkür ederiz. Çok
2: biz
0: sağ olun.
2: Biz de bazen ona çok üzülüyoruz ya, kendimizi dinleyemediğimiz için en büyük dertlerimizden bir tanesi.
1: Evet.
2: Yani gerçekten ya bir kere şu kendimi bir canlı dinleseydim ya.
1: Bir kere ben de beni dinleyeyim ya.
2: Aynen,
1: bizi
2: yani
1: bir dinlemem
2: çok lazım.
1: Çok
2: istiyorum ama başaramıyorum zaten. Olmuyor.
1: Şimdi ben programın içerisinde şöyle küçük küçük köşeler ekliyorum. Eğlenceli oluyor. Sorulara devam edeceğiz ama öncesinde şöyle o mu bu mu yapalım. İsterseniz 3-3 yapalım.
2: Demokratik bir yolla.
0: Biz demokrasiye önem veriyoruz.
1: O zaman sizle başlayalım mı?
0: Aha.
1: Stüdyo kaydı mı, canlı performans mı?
0: Canlı.
1: Rock'ın kalbi gitar solosu mu, vokal gücü mü?
0: Sanırım gitar solosu ya.
1: Şarkı sözü mü, melodi mi daha önce gelir?
0: Yani bunu biz de çok düşünüyoruz. Buna böyle motomot verebileceğim bir cevap yok. Çünkü gerçekten çok da anlamı olmayan bir sözün altındaki bir melodi insanları peşinden sürükleyebiliyor. Kitleleri peşinden sürükleyebiliyor. Ya da sadece bir şarkıyı şiir gibi sözlerini dinlemek için açıp dinlediğimiz çok oluyor. Onun için 50-50 ya. Her ikisi de. Hangisi iyiyse o ağır basıyor sanırım şarkılarda.
1: Yani evet. Genelde bu soruya hep bu cevabı alıyorum diyebilirim. Genelde böyle ikisi de ya gibi bir taraftan. Ama gerçekten de öyle. Yani bakıldığı zaman bir şarkı var öyle, bir şarkı var böyle. Evet. İkisinin de tarzı farklı. Belki farklı başlıyor. Ama
0: ya belki şey diyebilirim. Daha internasyonel bakarsak sanırım melodi bir tık öne geçer ya. Çünkü bambaşka bir ülkeye gittiğinizde hiç tanımadığınız insanların sizle aynı müziği dinlediğini, mesela Beatles dinlediğini duyabiliyorsunuz. Evet. Belki sözlerini bilmiyor, anlamını bilmiyor ama damgasını vurmuş müziklerde belki melodi bir tık öne çıkıyor olabilir.
1: O zaman aldım cevabı, melodiye devam ediyorum. Hemen geçiyorum böyle.
2: Evet.
1: Şarkı sözü yazmak mı, beste yapmak mı?
2: Evet. Yazmak daha zor bence ya, şarkı sözü yazmak. Yani şarkı sözü yazmak biraz daha zor bence. Daha önemli benim düşünceme göre.
1: O zaman şarkı sözü
2: şarkı
1: yazmayı
2: sözü
1: seçiyoruz.
2: Diyorum.
1: Festival sahnesi mi yoksa küçük bir konser mi? Böyle az insanla.
2: Yani sahne. Festival sanki daha güzel olur ya. Daha büyük kitlelere, daha eğlenceli.
1: Hemen bir arkaya geçiyorum. Soruları gittikçe azalacak. Tamam. Çok demokratik olamamışım.
3: Zamana bırakalım bunu sevmedi.
1: 90'lar Türk rock'ı.
0: En yanlış kişiye soruyorsunuz.
1: Neden?
2: En gencimiz şu an. Yani 90'lar.
1: O zaman bu soruyu atlayayım, size soracağım. Atladım gerçekten.
4: Tamam.
1: Karanlık duygular mı, umut dolu melodiler mi?
4: Karanlık duygular derim herhalde.
1: Grup olarak birlikte turne mi, uzun stüdyo süreci mi?
4: Grup olarak turne.
1: Hemen size geçtim Ogun Bey. Buyurun. 90'lar Türkçe rock mı, günümüz alternatif rock mı?
3: 90'lar Türkçe rock.
1: Zamanı bırakmak mı, hemen harekete geçmek mi?
3: Zamanı bırakmak.
1: Teşekkür ediyorum. Biraz da kendi bestelerinizden başka neler var elinizde, çıkartmadığınız ama yazdığınız, hazırda neler var?
0: Şu an en hazır, yakında, hatta kaydı hemen hemen bitti gibi, %95 bitti diyebiliriz. Kalamadık isminde bir şarkımız var.
1: Onu bugün dinleyeceğiz.
0: Evet,
1: yaşasın.
0: Dilerseniz dilediğiniz zaman girebiliriz. Biz hazırız. Severek çalarız sizin için.
1: Peki nelerden beslenerek yazıyorsunuz bestelerinizi? Benim en sevdiğim sorudur bu arada. Çünkü hani beste yazmak bence çok farklı bir durum.
0: Evet.
1: Şarkı söylemekten çok daha farklı hissettiriyor bana. Ama neyden besleniyorsunuz? Kendi hayatınızdan mı yoksa başkalarının hayatlarından mı besleniyorsunuz?
2: Yani.
0: Açıkçası özellikle söz kısmında herkesin hayatında bir takım mihenk taşları vardır. Başınızdan geçen bir olay olabilir. Ya da sevdiklerinizin yaşadığı bir takım travmalar olabilir. Kendi başınızdan geçen olaylar olabilir. O olayların büyüklüğüne göre değişiyor ama yaşanmışlık bence söze anlam katan bir şey oluyor. Çünkü o hisleri, o duyguyu paylaşmadığınızda onu kelimelere dökmek çok mümkün olmuyor. En azından ben kendi oluşturduğumuz sözlerde her parçasını hissederek yazdığımızı söyleyebilirim.
1: Peki beste yazarken nasıl bir ortamda oluyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Ya orası olmadı kardeşim hani. Çıkar şimdi ne olmuş falan. Güldüğünüze göre kesin böyle bir şey olmuş.
2: Ama ben mesela cevap vermek istiyorum. Mesela şarkı sözü yazacağımız zaman Ahmet'in de dediği gibi yani bir anda geliyor ve 4-5 satır yazabiliyorsunuz. Hı hı. Belki o işte gerçekten dizeler haline dökülüyor. 12 mısraya kadar çıkıyor bir şarkı olabilecek kadar. Bazen iki söz yani iki mısralık bir söz çıkarıyorsunuz ve çok güzel oluyor. Diyorsunuz ki bunu bir yerde lütfen kullanalım. İşte yolluyoruz gruptan. Arkasını önüne ya bu cümle olur şunu şöyle yapalım bunu buraya alalım. Bu buradan nakarata dönsün bunu bir daha burada tekrarlamayalım diyerek çok demokratik bir şekilde. Şarkı şey o çok.
3: Gerektiğinde kırıcı olabilerek.
2: Aynen yani. Yoksa hiç acımadan. Kırıcı da olundan ya ondan bir şey çıkmaz falan dediğimiz şeyler de oluyor. Ya o bakımdan toplu olarak karar vermeye çalıştığımız bir süreç gerçekleşiyor. Yani biri bir yere kadar getiriyor öbürküsü oradan tekrar alıyor. Çünkü biraz da yani ilham da gerekiyor buna. Bir yere kadar getiriyorsunuz orada tıkanıyor. Bir şey yapamıyorsunuz yani bir şey koyamıyorsunuz artık ve başkasına yolluyorsunuz ya bir bakar mısın diye. O üzerine bir şeyler koyuyor. Siz biraz kafa toplamış oluyorsunuz. Zaman geçiyor üzerinden. Belki bir hafta sonra çok güzel hale geliyor gözünüzde. Bir daha devam ettiriyorsunuz.
1: Hem herhalde ilham yapıyoruz. Hem yetenek biraz gerçekten önemli.
0: Ya işte bir de şey de herkes çalıştığı için gündelik hayatta
1: evet,
0: bazen çok sık.
1: Evet onu soracaktım aslında. Yani hepiniz farklı meslekler yapıyorsunuz. Evet. Hani ben şimdi gözümde şöyle bir şey canlandırıyorum. Bir oda, dördünüz aynı odanın içerisinde sürekli çalıyorsunuz, sürekli yazıyorsunuz ama. Falan.
0: Çok
1: evet ama mesleklerinizi duyduğum noktada şöyle oldum. Yani haftada bir, ayda bir falan mı görüşüyorsunuz acaba? Bugün buraya nasıl böyle gelebildiniz toplu bir şekilde? Nasıl uydu planlarınız?
0: Vallahi zor.
4: Sadece konserden konsere buluşuyoruz.
0: Görüştüğümüz oluyor. Evet.
4: Bu da oluyor. Hani
2: yaz dönemleri biraz.
4: Hani beyler geçen ne ayarladım şuraya gidelim herkes müsait mi müsait tam buluşuruz orada deyip direkt hani sahnede
1: halı saha gibi böyle toplanır.
4: Halı saha gibi sahne moduna geçtik yazın aslında biraz evet.
5: Fedakarlık da yapmış oluyoruz kendi hayatlarımızın bir kısmını belki de başka bir şeyler yapabilecekken biz diyoruz ki hayır biz hayatımızın bir kısmı müzik ve oradan devam edelim diyoruz. Aslında büyük bir fedakarlık bizim için de bu grubu devam ettirmek, geliştirmek, büyütmek.
0: Besteleri hatta yaratırken böyle bazen gece 1'de 2'de birbirimizi görüntülü arayıp böyle bir şey buldum, böyle mi koysak, bunu mu buraya ekleyelim falan diye telefon başında birbirimizle diyalog kurduğumuz çok oluyor. Keyifli oluyor tabii. Gönül ister ki daha çok vakit geçirelim, daha fazla üretmeye fırsatımız olsun. Çünkü gerçekten bence açız. Bilmiyorum.
2: Evet, evet.
0: Öyle düşünüyorum yani. Çünkü çok keyif alıyoruz bir şeyler yaratmaktan. Bakalım ya elimizden gelince zaman yaratmaya çalışacağız.
1: Keyif aldığınız da aslında çok belli oluyor. Gerçekten o keyif alarak yaptığınızı ben karşıda oturarak şu an sizi hem izleyerek hem dinleyerek keyifli bir şeylerin ortaya çıktığını görebiliyorum. Yani bir şeyler zorlu olmuyor gerçekten ya.
2: Fedakarlık çok önemli. Yani grup olabilmek çok zor. Yani
1: kesinlikle
2: solo
1: öyle.
2: Yapabilmek, solo takılmak çok kolay yani. Ama grup olarak belli zamanı beraber geçirmek, belli badireler atlatmak, belli dönemeçlerden geçmek, karar vermek. Yani o
1: hiç
2: çok zor bir süreç. Yani çoğu grup zaten o durumlardayken birlikte oluyor ve ayrılıyor tekrar.
4: En ünlü gruplar
2: yani en ünlü gruplar bile evet. Zamanı geldiğinde ayrılıyorlar. Ya bu bir yolculuk. Biz şu an çok mutluyuz halimizden. Çok da eğleniyoruz. Çok iyi arkadaşlıklar kurduk yani burada.
1: Ay süper.
2: Onun için yani eşlerimiz de görüşüyor sadece biz değil.
1: Ya ne güzel
2: hani öyle
1: ya.
2: Söyleyeyim yani öyle bir gerçeklik olduğu için. Hatta biz hani eşli toplanıp onlar takılsın. hani onu kullanmayı bile.
4: Stüdyoya geçelim.
2: Aynen deniyoruz yani. İnsanlar çünkü hayatını ona göre yönlendirmeye ve şekillendirmeye çalışıyor.
1: Ama mesela sizin eşiniz de davul çalıyor.
2: Aynen benim eşim de.
1: Hiç dahil olmak gibi böyle bir şeyi falan oldu mu? Ya da sizin eşleriniz de olabilir.
2: Aynen. Yedek davulcumuz diyorum. Hatta şey geldi eşim sahnelere geldiğinde bizim orijinal davulcu geldi falan diyorum o gün abi. Asıl davulcumuz geldi falan diyorum. Yani öyle eğleniyoruz.
1: O zaman hazırlamış olduğunuz yeni şarkınız
0: evet.
1: Diyebilirim. Kalamadık.
0: Evet.
1: İlk defa burada dinleyeceğiz şu an.
0: Evet.
1: Hadi bakalım o zaman Kalamadık. Zamanı bırakalımdan gelsin.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Çok güzel. İlk defa ilk ben dinlediğim için yani şu an dışarıdaki insanlardan. Yani biraz şanslı ve mutlu hissediyorum. Klipsizden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada Aslı Alran var. İlk Türkçe teklisini yayınladığı HL Müzik'ten yayınlandı. Kraliçe bu hafta Klipsizden'de.

0: Şaka şaka.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler de öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
4: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Peki sahnede nasılsınız? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
6: Ya açıkçası genel olarak güzel yorumlar duyuyoruz. Tabii kimse yoğurdum ekşidemez hikayesi gibi olmasın ama hani objektif gözle de dinleyenler genelde güzel yorum yapıyor. Hatta bizi ilk defa dinleyenler genelde bilmiyorum niye beklenti çıta o kadar düşük ama tek tahmin ettiğimden çok daha iyisiniz falan diyorlar. Yani o imajı mı veriyoruz bilmiyorum ama dinleyenler çok iyiydi diyor. Hatta yani böyle İzmir'in kült mekanlarında çaldık. Senelerdir rock müzik yapılan sahnelerde. Bir defa hiç tanımadığımız bir seyircinin ya şu an internetten dinliyormuşum gibi dinliyorum şarkıyı demesi benim çok hoşuma gitmişti. Her gün, her buluşmamızda çaldığımız her şarkının üstüne koya koya gitmeye çalışıyoruz. Hala ilk çaldığımız şarkıların bile hoşumuza gitmeyen yerleri oluyor. Ya abi şuraya bir daha bakalım diyoruz. Zaten bizim içimize sinince bence insanlar da beğeniyor ve hoşlarına gidiyor diye düşünüyorum.
7: Rock, ya sadece rock müzik yapmaya çalışıyoruz biz. Pop müzikle biraz
6: aramız bozuk.
7: Aramız bozuk diyelim, mesafeliyiz. Ya çünkü çok pop yapan insan var.
5: Evet.
7: Ama sırf rock yapan ve müzik grubu olarak rock müzikle devam eden grup çok az ve ayrıca biz hani gitar müziğini beğeniyoruz. Yani biz gitar müziği yapıyoruz. Onun için yani altyapı kullanmıyoruz. Evet. Klavye almıyoruz gruba. Yani böyle bazı keskin hatlarımız var yani oluşturduğumuz. Yani pop yapmayacağız, işte gitar müziği olacak, altyapı olmayacak, klavye olmayacak şarkılarda. Gerekirse o bölümü gitarla yapmaya çalışacağız veya çıkaracağız ya da rock versiyonunu yapacağız buna, rock cover olacak. Diyerek şarkıları o hale getirmeye çalışıyoruz yani genel olarak.
5: Keskin bir çizginiz var yani,
7: o yolda olarak, yani onun dışına kesinlikle çıkmıyoruz.
5: 90'lardan böyle ya favoridir ya dediğiniz isimler ve şu an günümüzde çok iyi ilerliyorlar dediğiniz isimler var mı?
6: Ya tabii kült isimler var şimdi. Evet. Bizim yapmaya gayret ettiğimiz müzikte örnek aldığımız, idolümüz diyebileceğimiz Duman, Mor Ötesi, keza yine
7: Athena
6: diyebiliriz, Yüksek Sadakat diyebiliriz. Muazzam örnekler var. Bence bu açıdan şanslıyız da, ülke olarak şanslıyız. Bu insanları dinleme şansımız oldu. Fevkalade şarkılar, fevkalade

0: güzel yapmışlar ya. Burayı kesinlikle dinleyin ya da biz bunu kesinlikle çalmalıyız dediğimiz çok fazla şarkıları vardı. Oradan feyiz aldığımız şeyler oldu. Yani bunu deneyelim, güzel olur, bakalım, hı hı, kullanalım dediğimiz şeyler oldu. İşte ama bu bir yolculuk her zaman dendiği gibi yani.
1: Öyle.
0: Evet. Bazı şeylerin, biriktirdiklerin bitmesi gerekiyor, bazılarının yeni başlaması gerekiyor. İşte onun için bilmiyoruz ileride nasıl olur ama biz şu an mutluyuz halimizden.
1: Evet.
0: Şu
1: süpersiniz.
0: An meydan bize kaldı şeyle takılıyor olabiliriz.
1: Şimdi şarkı gibi cevapla diye bir köşem daha var. Bu köşede ben soru soruyorum, siz bana müzikle cevap veriyorsunuz.
2: Evet.
1: Yani deneyelim. Çalıyorsunuz. Deneyelim. Aşık olduğunuz zaman aklınıza gelen ilk şarkı.
2: Sanırım Aşktan Öte buna çok elverişli bir şarkı olur. Alalım mı arkadaşlar?

0: Grubu sahneye çıkarırken motivasyonunu yükselten parça.
1: Buna ben cevap vereyim. En sevdiğimiz parçalardan. Evet. Öyle dertli olabilir. Ufak bir kuple girebiliriz hatta.
2: Evet. Öyle dertli.
3: Nereden giriyoruz?

0: Of, yani gerçekten benim çok sevdiğim parçaya keşke devamı da olsa şu an. Keşke tek soru bu olsaymış ve bu şarkıyı çalsaymışız, bitseymiş bu köşe. Normalde hayatınızı anlatan bir şarkı diye bir soru soruyorum ama ben grubun böyle bir tane şarkısı olsa bu şarkı ne olurdu gibi bir soru sorayım.
1: Evet. Bilemedim. Ne dersiniz?
0: Grubun temeli gibi.
2: Zamana bırakalım.
1: Zamana bırakalım deriz herhalde.
0: Evet. İzmir sokaklarında yürürken kulaklarınızda çalan bir şarkı.

0: Müzik yaparken size en çok ilham veren şarkı.
1: Az evvel ismi geçmişti. Onlardan da bir parça çalmazsak olmaz. Adamlardan Rüyalarda Buluşmuşum. Çok sevdiğimiz bir şarkı. Ona girelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Adamların
1: çok sağ olun.
0: Sevdiğim bir şarkısıdır benim de. Yani eşlik ettim size.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Peki grubun enerjisini en iyi anlatan şarkı desek ne çalardınız?
1: Valla deprem olabilir mi?
2: Olabilir. Cambaz olabilir.
1: Cambaz olabilir.
0: Cambaz.
1: Cambaz mı diyelim? Cambaz diyelim.
0: Cambaz diyelim.
3: Cambaz diyelim.

0: Ağzınıza sağlık. Bu arada Mor ve Ötesi'nden ben Bir Derdim Var da çok severim yani. Hatta annemle babamın şarkısıymış.
1: Vay canına.
2: Çok güzel. Bizim de çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi.
0: Söylüyor musunuz sahnede?
2: Tabii tabii. Söylüyoruz.
3: Ses verirsek gireceğim de.
4: Ses verir.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ederim. Bana özel oldu biraz. Peki zamana bırakalım mı son dönemde? Yani bundan sonraki dönemde neler bekliyor? Yeni projeler var mı? Hazırlıyor musunuz?
1: Yani sahnelere hız kesmeden devam etmek istiyoruz açıkçası. En çok keyif aldığımız yer sahne çünkü bizim. Onun dışında Azer Doğukan'ın söylediği gibi yeni şarkılar üretmeye devam etmek istiyoruz. Güzel projeler var elimizde, kendi hazırladığımız. Günün sonunda bizim zaten amacımız içimizden gelenleri güzel bir şekilde aktarabildiğimiz şarkılar üretip bunu olabildiğince çok fazla insana dinletebilmek. Paylaştıkça güzel böyle şeyler. Onun kesinlikle için ne kadar çok insan ulaşırsak o kadar keyif alırız.
0: O zaman ufaktan son sözleri alalım. Şöyle söylemek istediğiniz bir şey varsa kameraya doğru ve sosyal medya hesaplarınız.
1: Ah evet. Sosyal medyada zamana bırakalım band olarak bizi takip edebilirsiniz. Bu bize güç verir. Onun dışında öncelikle bizi burada ağırladığınız için biz çok teşekkür ederiz.
0: Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz
1: için. Çok keyif aldık
0: için.
1: Gerçekten.
0: Biz de çok keyif aldık.
1: Gereksiz gerek burada çalışan, görev alan herkes çok güzel ilgilendiler. Burada sizler aracılığıyla kendimizi dinletebilme fırsatı bulduğumuz için de çok şanslıyız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Bu hafta klip sizden de zamana bırakalım bizlerleydi. Şimdi son parça olarak Yalancı Bahar'ı alacağız. Kendilerinin yorumladığı bir şarkı. Sonrasında veda edeceğiz efendim. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Eğer siz de konuk olmak istiyorsanız bizlere klip sizden Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok hisse kalan 10 video klibi geri sayacağız.
1: 10 numara. Zeki Arkun ve Simge yeni biri.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip DreamOn'da yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem. Su gibisin,
3: su gibisin, akıp giden. Bir biskrem versem.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
5: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hayır, olmuştu bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini al da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.

0: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri.
10: O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonla arkadaşım.
9: Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Yorumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versen.
4: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
5: Bir bisküven versen.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız Top 20 başlıyor. 20 numaradan Lynette'le açıyoruz listemizi. Meğerse parçası Anlat albümünde yer alıyor ve bu hafta listemizde 20 numarada.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda, meğerse gözlerinin.

Geldik listemizin 19 numarasına. Bizi yepyeni bir giriş karşılıyor. Serkan Nişancı'yı görüyoruz. Eller Üzer parçasıyla. Ve bir akım da oldu aynı zamanda. Çok sevildi ve bu hafta da bizim 19 numaramızda.

18 numarasındayız ve bizi harika bir ikili karşılıyor. Sefo, İrem Derici ikilisi bu hafta listemize tam 3 basamak birden düşerek 18 numaraya yerleşiyor.

Ülkemizin 17 numarasında bize bir yeni giriş karşılıyor. Umur Doma'yı görüyoruz Zor parçasıyla ve müziğin içerisinde de Türk motifler kullandı. Kendi söz ve müziğiyle Zor bu hafta listemizde 17 numarada.

numarada bizi bir ortak çalışma karşılıyor. Emre Altu ve APO ikilisi efsane albümünün serseri parçası bu hafta listemizde 16 numarada.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 15 numaraya. Bizi bir yeni giriş karşılıyor. Elif Buse Doğan'ı görüyoruz. Yepyeni teklisi, yaza yakışır bir şarkı. Yangın yeri bu hafta listemizde 15 numarada. Bir bakış

Hissettiğimiz enerji birebir kayıtta diyen bir ikili. Hadise ve Motive ikilisi Labirent parçasıyla çok sevildi ve bu haftada listemizde 14 numarada.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve Madrigal grubu çok sevilen bir grup. İkisinin ortak çalışması bu hafta listemizde iki basamak geriliyor. Ego bu hafta 13 numarada.

numarada bizi harika bir yaz şarkısı karşılıyor Zeynep Bastık'tan. Misafir bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek 12 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin 11 numarasında bizi yine bir ortak çalışma karşılıyor. Zeki Arkun ve Simge'nin yeni bir parçası. Bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek 11 numaraya yerleşti.

0: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Hepimizin dinlemekten keyif aldığı bir sanatçı Semih Cenk, Üzülmedim Ki parçası bu hafta listemizde iki basamak geriliyor ve listenin tam ortasına yerleşiyor.

Geldik top 20 listemizde 9 numaraya ama önce sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. 9 numarada harika bir düet var. Tan Taşçı ve Teoman ikilisi. Söz ve müzik Teoman'a ait ve bu hafta listemizde 9 numaradalar.

Geldik top 20 listemizde 8 numaraya. Güllü'den dinlemeye alışık olduğumuz Oyuncak Gibi parçasını bu sefer Aleyna Tilki'den dinliyoruz. Ve bu hafta Oyuncak Gibi 8 numarada.

top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 7 numaraya. Melek Mosso ve Murat Boz ikilisi sürpriz bir düetle çıkıyor karşımıza. Kolay değil, bu hafta listemizde 7 numarada.

20 listemizin 6 numarasındayız. Pop alternatif gruplardan olan İkilem ve Türk pop müziğin güçlü seslerinden olan Tuğba Yurt ilk kez bir araya geliyorlar ve Tuğba Yurt'un da ilk düeti İçiyorum Ederim'ize bu hafta 4 basamak birden yükselerek 6 numaraya yerleşti.

0: Top 20 listemizin 5 numarasına geldik bile. Kendilerine has çok güzel bir tarzı olan Sakiler grubu çıkıyor karşımıza. Kenan Doğulu söylüyor, Vol 2 albümünde Ara Beni Lütfen parçasını çok güzel söylediler. Ben de bir o kadar seviyorum ve bu hafta listemizde 5 numaradalar.
1: Bil ki sebebim çok.

Top 20 listemizde zirveye adım adım ilerlerken beni de çok heyecanlandıran bir şarkı var sırada. Manifest, Ajda Pekkan hileli parçası. Yani tabii ki Ajda Pekkan'ın harika bir girişi, Manifest'in enerjisiyle hileli parçası bu hafta listemizde tam 5 basamak birden yükselerek 4 numaraya yerleşiyor.

Top 20 listemizin 2 numarasındayız. Geçtiğimiz hafta zirvenin sahibi olan Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran bu hafta listemizde 2 numarada. Daha

Geldik top 20 listemizin zirvesine, yani 1 numarasına. Mabel Matiz Dağılıyorum olaysız çıkıyor karşımıza. Bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan sizlerle olacağız. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
6: Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
8: Aslında biz onlara gidiyoruz.
9: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, Sigortam Net.
13: Tan Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda.
14: Bu gidişat sorun olacak.
13: Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdim.

Martın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.